0: ama bitirmeye mi? Yeni nkoma abe ama ena odin bebi okase fri.
1: Zero two two one six five